0: Sen küçük gitti. Kime dedim? Bir kızım kesel çam kaldı. Şimdi kevdim dedim.
1: 3 kilo teralı et. 3
0: kilo teralı et.
1: Bir gün keşke tersiniz.
0: Bek tersem 40 kilo tersiyem.
1: Neyiz 40 kilo tersiniz. 2 koydun tersiniz. 80 koy koy. Bir yanı yaş kaldı. 80 koy koy. 80 koy
2: koy. Götüremeyim dur.
0: O çıraylık ma çıraylık dedi. Sen haber dursun da çıraylık dedim. Maçta kısatıp getirdim de oylanmak istedim de mağ. Küt küt bak bak. Şimdi annemi aldırıp aldık yağını. Aldırıyor hep ben kadar. Hem hakkı. Ay, ne kadar tabdi bir binimiz var. Bu yege kemmeytiyem, başım alınıp gegen, başım alınıp gegen. Mendin tola, gep sorman lan, yadın ayrılıp gegen. Kam giyariyem, bu detni üzen sağan, bu detni üzen sağan.
3: 这是热河曼寻常的一天，这样的时光他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的控制不了自己就哭了。
3: 大桥下是塔里木河，伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。

0: 时间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，
2: 现在在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过吗？帮，我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我那是专门扫地拖地。
3: 会给妈妈抓腿呀啥的。
2: 抓腿？
0: 按摩。
2: 按摩。
0: 对。
2: 哎呦，你们给妈妈服务到位了。我去之后，没有意思，把我的腿按摩一下。
4: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
2: 哎，小克人，这是我。哎，羊啊，这给我都给到了吗？Kada mijazınız yakışı da o?
5: Yakışı.
2: Kada ballarımız belen bekü atam da o?
5: Haa.
2: Kaç belen bak kızı? Ooo, sizin belen takı yanak verdikken, belen bakıtken siz ne?
6: Kilöp he.
5: Bir kaa oturup aç göğsün, kavvan kıvandım, kirip yürüp yediysem külüşüp gitti. Güvel dedim. Bir kızım kesel çamuk kaldı. Şunu kevizim dedim.
2: 2 kilo teralı etkensin.
5: 2 kilo teralı etken.
2: Bir gün keşke tersin.
5: Bek desem 40 kilo etken.
2: Siz 40 kilo tersiniz, 2 koydun tersiniz, 80 koyu bir yerini yaş balda kişap koydun.
5: O çıraylık, maçıraylık dedi, sene ver tursun da çıraylık dedim. Maçtak sertip getirdim de oylanmadı dedim zaman. Kürt git bak bak bak. Şimdi annemi aldırıp aldık ya, aldırıp öyle ben kıza. Hem de hakkı. Aa, yedim, tabi bir bilimimiz var. Bu yege kemmeytim. Başım alınıp gegen, başım alınıp gegen. Mendin tola gep durman lan, yadın alınıp gegen. Kamgı yariyem, bu detni üzen sağan, bu detni üzen sağan.
4: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
2: 以前我们小区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的，控制不了自己就哭了。
4: 大桥下是塔里木河，伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林，与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。